0: Selam bir.
1: Hem şükür.
0: Kömek.
1: Daha ne?
0: Don gire.
1: Ay ay don kan hayha. Uy ya tatya hagir ka.
0: Bu da izli abi koyun. Hazı otur. Daha
1: ya mota ta. Tuz zalla. Nam mota hiçi. Ha ne de?
2: Allah
1: haro.
2: Allah.

0: Johan Guy Hopkins, yani.
1: Oha.
0: Muss bir sak kaputt gehen.
1: Gazza bir yemek bak.
0: Kate Kaspi'ye sakın. Sağ bayla kaybettin.